E, diye insanın iç bahçe. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Dört okuyorsam var o ya, yosama pıçıyor.